0: Buyur efendim, sesiniz geldi. Merhaba,
1: sesiniz
0: geldi.
1: Je vais faire un peu de temps.